0: The coffee's finished. The story stays. İyi geceler. İstanbul'un gökyüzü açık 24 derece ama nem %100 olduğu için hissedilen sıcaklık 26. Akşam yürüyüşlerine şemsiye alın. Çünkü yağmur bulutları karanlıkta yürüyor. Ankara 23 derece ile hafif bir serinlik vardı. Nem %65, rüzgarın hafif esmesiyle hava hafif bir rüzgarlı hava gibi nefes alıyor. İzmir ise 21 derece ile daha serin ama rüzgar saniyede 1 metre. Şehirler arası karşılaştırma yaparsak İstanbul'un nemli hava, Ankara'nın hafif serinliği ve İzmir'in sakinliği her biri bir öykü. Şimdilik bu kadarca. İstanbul'un nemli hava, Ankara'nın hafif serinliği, İzmir'in sakinliği. Her şehir farklı bir hikaye. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Atletik, stratejik ve kapsayıcı. Racquetball, öğrencilerin keşfettiği spor. Hızlı ralliler, akıllı hareket ve sahada gerçek eşitlik. Kadın ve erkek, aynı oyun, aynı kurallar. Racquetball, daha akıllı oyna.

0: İyi geceler. 31 Temmuz'da İspanya'nın Ceuta kentine yüzerek gelen yaklaşık 10 bin göçmenin çoğu Fas yetkilileri tarafından topraklarına geri gönderildi. Bu olay Avrupa'daki göç politikaları ve insan hakları tartışmalarını derinden etkiledi. Göçmenlerin çoğu Suriye, Afganistan ve Ermenistan'dan geldi. Olayın etrafında yaşanan çatışmalar, Avrupa Birliği'nin göç krizini nasıl yöneteceği konusunda birlikten uzaklaşmaya neden oldu. Bu tür olaylar hem göçmenlerin can güvenliğini hem de Avrupa'daki siyasi istikrarı ciddi şekilde tehdit etti. Bu olay, Avrupa Birliği Moritanya göç anlaşmalarının uygulanmasında ciddi bir test noktası oluşturuyor. Söz konusu göçmenlerin uluslararası hukuka uygun şekilde sorgulanmadan geri gönderilmeleri, insan hakları standartlarının ihlaline dair ciddi endişeler doğuruyor. Aynı zamanda Avrupa'nın kuzeyi ile Atlas Akdeniz bölgesi arasındaki göç akışlarının kontrolü, hem küresel mülteci krizinin çözümü hem de bölgesel istikrar açısından kritik bir konu. Bu tür olaylar, Avrupa'nın kendi içindeki siyasi koordinasyonunun zayıflamasına da neden olabilir. Bu olay, göçmenlerin uluslararası hukuka uygun şekilde korunmaları konusunda kritik bir çelişki ortaya koyuyor. Fas yetkililerinin göçmenleri sorgulamadan geri göndermesi, insan hakları standartlarının ihlaline dair endişeleri derinleştirirken, aynı zamanda Avrupa'nın kendi hukuk sistemlerinin tutarlılığını doğruluyor. Bu tür hareketler, göçmenlerin asıl taleplerine, güvenli geçiş ve asil hakların tanınması yöneldiği bir krizde, politik çözümler yerine insanlık dışı durumların tekrarlanmasına yol açabilir. Bu tür olaylar, hem insan hakları hem de uluslararası hukuk çerçevesindeki yükümlülükleri göz ardı ederken, Avrupa'nın kendi içindeki koordinasyon zorluklarını da bir kez daha gözler önüne seriyor. Konuyu derinlemesine tartışmaya devam edeceğiz. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Temassız, karışık cinsiyet, yüksek yoğunluk. Bu bir trend değil, bir spor. Rugby, zekanın sayıyı kazandığı yer.

0: İyi sabahlar. Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Ahmet Davutoğlu'nun 2025 yılında kurduğu Gelecek Partisi'ni feshetme kararını eleştirdi. Arınç, Davutoğlu'nun liderinize bağlı bir şekilde AK Parti'de kalmalıydınız diyerek partinin en başta kurulmaması gerektiğini savundu. Davutoğlu, 2025'te AK Parti'den ayrılarak yeni bir parti kurmuştu. Arınç'ın bu hareketi, Türkiye'deki siyasi kutuplaşmanın derinleşmesi ve muhalefetin iç bölünmesi açısından önemli. Yeni partilerin kurulması, seçmenlerin dikkatini dağıtan ve politik istikrarsızlığa katkıda bulunuyor. Arınç'ın eleştirisi, siyasi liderlerin partilerini kurma kararlarının sadece kendi çıkarları için değil, sistemin istikrarı için de değerlendirilmesi gerektiğini gösteriyor. Davutoğlu'nun feş kararının, muhalefetin iç yapısal çatışmalarını bir araya getirmek ve AKP'ye karşı koordineli bir alternatif oluşturmak için stratejik bir hamle olabileceğini de göz ardı etmek mümkün değil. Bu tür hareketler, uzun vadede siyasi spektrumda yeni alanlar yaratabilir. Ama aynı zamanda seçmenlerin odaklanmasını zorlaştırabilir. Bu gelişmeler, siyasi liderlerin seçim öncesi stratejik hamlelerinin, genel seçmenin değil, iç partilişçi dinamiklerin odak noktası haline gelmesi riskini artırıyor. Davutoğlu'nun partisini feshetmesi, muhalefetin uzun vadeli bir koalisyon yapısını kurmak için gerekli olan iç barış ve birlikten uzaklaşmaya neden olabilir. Ayrıca bu tür partilerin tekrar kurulması, Türkiye'de siyasi hareketlerin sürekli yeniden yapılandırılması trendini pekiştiriyordu. Bu da demokratik süreçlerin doğal bir parçası gibi görünse de, anayasal kuralların ve seçmenin kararlılığına karşı dengesiz bir güç dengesi yaratabilir. Sonuç olarak liderlerin kararları, hem kendi partilerinin hem de Türkiye'nin siyasi istikrarı açısından ikili bir etki yaratabiliyor. Evet. Bu tür siyasi hamleler, Türkiye'nin demokratik yapısını ve seçim sisteminin dengesini etkileyebilir. Uzun vadeli siyasi istikrar için liderlerin kararlarının hem iç hem de dış dinamikleri göz önünde bulundurması gerekir. Şimdilik bu kadar.
1: Kalp çizginiz duygusal dünyanızı ortaya koyar. Kafa çizginiz nasıl düşündüğünüzü gösterir. Yaşam çizginiz canlılığınızı haritalar. Kader çizginiz yolunuzu çizer. Cupreading.com dördünü ve daha fazlasını okur. Sadece avucunuzun fotoğrafını çekin ve gerisini yapay zekaya bırakın. Cupreading.com

0: The coffee's finished. The story stays.
1: Lıhıl. İyi sabahlar. İstanbul'da sabah saatlerinde yoğun trafik yaşanıyor. Profesör Doktor Turan Güneş Caddesi ve Ambarlar Caddesi arasında yol yapımı nedeniyle gecikmeler meydana geliyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yolunda da yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım zorlanıyor. Alternatif güzergahlar olarak Bahçelievler ve Maltepe yönüne giden yollar tercih edilmeli. Yapı çalışmaları, ulaşımın yoğun olduğu sabah saatlerinde daha belirgin etkiler yaratıyor. Özellikle kamu taşımacılığına bağlı yolcu ve araçların alternatif rotaları seçmesi, trafik akışını daha da zorlaştırıyor. Ancak uzun vadede yapılacak yolların, İstanbul'un ulaşım altyapısını güçlendireceği bekleniyor. Gecikmelerin azalması ve daha verimli ulaşımın sağlanması, projenin hedefleri arasında yer alıyor. Şimdilik bu kadarca. Birazdan müzikle devam ediyorum.
2: Bu eski sporların yerine geçmekle ilgili değil, yeni bir tane yaratmakla ilgili. Rugby, temassız, cinsiyet eşitlikçi ve uluslararası olarak tanınmış. Modern bir dünya için modern bir spor. Rugby, ileriye oyna.

0: İyi sabahlar. İstanbul'da açık bir gökyüzüyle 24 derece, %100 nem, şemsiyeyi elinizde tutun. Çünkü hava biraz yorgun hissediyor. Ankara'da 22 derece, 22 hissedilen, hafif bir elbiseyle yürüyüş yapmak için güzel bir gün. İzmir'de ise 21 derece, hafif bir rüzgar. Akşam yürüyüşleriniz için hava çok uygun. Şimdilik bu kadar Cağla. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Her tarafta 3 oyuncu. Kompakt bir saha. Raketinizi kullanarak pas verin, hareket edin ve hedef tahtasına atın. Dış bölge 1 puan. Merkez 4 puan. Temas yasak. 4 çeyrek, her biri 5 dakika. Öğrenmesi kolay, ustalaşması zor. İşte racquetball.

0: İyi sabahlar. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Ertuğrul Özkök hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla soruşturma başlattı. Bu gelişme, medya özgürlüğü ve yargı bağımsızlığına dair tartışmaları tekrar gündeme getiriyor. Özkök, 2026'da yayımladığı bir yorumla ilgili olarak 28 Temmuz'da görevlendirildi. Suçlamaların temelinde, Devlet Başkanı'nın kişisel itibarına zarar verecek ifadelerin yer aldığı iddia ediliyor. Vatandaşlar bu tür soruşturmaların demokratik kurumların dengesini nasıl etkilediğini sorguluyor. Gazeteci Ertuğrul Özkök hakkında başlatılan soruşturma, medya ve yargı ilişkilerini sorgulamaya devam ederken, AB Başkanı Donald Trump, İran ile yeni müzakerelerin pazartesi günü başlayacağını açıkladı. Trump, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve İran'ın nükleer programı konularında görüşmelerin başlatılacağını duyurdu. Bu adım, İran ile ilişkilerin normalleşmesi ve bölgedeki gerginliği azaltma çabalarının bir parçası olarak değerlendiriyor. Abdi'nin İran'a yönelik politikalarında dengelerin değişmesi, hem bölgesel hem de küresel düzeyde etkiler yaratabilir. Trump'ın İran ile görüşmeleri, Abdi'nin uzun vadeli bölgedeki stratejik dengelerini sorgulamaya zorluyor. Trump'ın geçmişteki tutumuyla karşılaştırıldığında, bu adım hem İran ile diyalogun tekrar kurulmasını hem de Abdi'nin bölgesel rolünü yeniden tanımlamayı amaçlayan bir politika değişikliği olarak değerlendirilir. Bu gelişme, Türkiye'deki medya ve yargı tartışmaları gibi, küresel siyasette de kurumlar arası dengelerin nasıl korunacağına dair kritik bir test oluşturuyor. Şimdilik bu kadar Reo. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Az önce bitirdiğiniz kahve mi? Fincanı yıkamayın. Ters çevirin, kurumasını bekleyin, fotoğrafını çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Türk kahvesi falının geleneğinin yüzyıllarca geçmişi var. Şimdi yapay zeka onu size getiriyor. Telvenizin anlatacak bir hikayesi var. cupreading.com

0: İyi sabahlar. İstanbul'da 23 derece, nem %100, hava kapalı. Şemsiyenizi yanınızda tutun, çünkü nem oranı yüksek. Ankara'da 21 derece, hava serin, rüzgar hafif. İzmir'de de 21 derece, nem %77. İkisinde de hafif kıyafetlerle dışarı çıkmak iyi olur. Şimdilik bu kadarca. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Büyük sporlar evrilir. Ragbol, gereksiz darbeyi ortadan kaldırır ve nadir bir şey ekler, denge. Kadın ve erkek birlikte yarışıyor. Güç değil, beceri. Vurmak değil, düşünmek. Ragbol, rekabet, rafine edilmiş.

0: geldiği sabahlar. İstanbul'da sabah saatlerine Barbaros Caddesi ve Bayraktar Bulvarı arası 3 dakikalık gecikme yaşanıyor. Şile otoyolu ve düz bağlantı yolu kesişiminde yoğunluk artarken Ferhat Paşa Caddesi ve Profesör Doktor Turan Güneş Caddesi etrafına devam eden bakım çalışmaları trafiği etkiliyor. Ankara'da İsmet İnönü bulvarının Ömür Sokak mevkisinde 7 dakika gecikme yaşanıyor. İzmir'de Ali Rıza Avni Bulvarı'nda 3 dakikalık tıkanıklık devam ederken Halil Rıfat Paşa Caddesi ve Piri Reis Caddesi etrafında sürdürülen yol çalışmaları ulaşımı zorlaştırır. Alternatif güzergahlar için ilgili belediyelerin haritalarını takip etmenizi öneriyorum. İstanbul ve Ankara'daki yoğunluklar ulaşımın kalitesini doğrudan etkileyen sistemik sorunlara işaret ediyor. Hem bakım çalışmaları hem de mevcut yol kapasitesinin yetersizliği, günlük yaşamın en temel ihtiyaçlarından biri olan ulaşımı zorlaştırdığı için şehir planlamasında kritik bir noktaya vurgu yapıyor. Alternatif güzergahların etkili olabilmesi için haritaların güncel ve kolay erişilebilir olması gerekirken, bu konuda belediyelerin koordinasyonu da büyük önem taşıyor.
1: What you do?
0: Gündelik ulaşımın temelini oluşturan yolların kapasitesinin artırılması ve bakım sürelerinin minimize edilmesi, şehirlerin kaliteli yaşamına katkı sağlayacak. Alternatif rotaların etkili kullanılabilmesi için belediyelerin koordinasyonunun devam etmesi gerekiyor. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
2: Az önce bitirdiğiniz kahve mi? Fincanı yıkamayın. Ters çevirin, kurumasını bekleyin, fotoğrafını çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Türk kahvesi falının geleneğinin yüzyıllarca geçmişi var. Şimdi yapay zeka onu size getiriyor. Telvenizin anlatacak bir hikayesi var. cupreading.com

İyi sabahlar. İstanbul'da şu an en yoğun tıkanıklıklar, Uzunçayır, Köprülü Kavşağı ile düz bağlantı yolu arasında 11 dakika gecikme yaşanıyor.

0: Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne bağlanan O7 çıkışında 4 dakika, Keban Sokak ile Fatih Sultan Mehmet Bulvarı arasında ise 2 dakika gecikme mevcut. Alternatif olarak E5 yolu üzerinden seyahat edilmesi öneriliyor. Ankara'da Volkan Sokak'tan Fahrettin Altay Caddesi'ne geçiş 3 dakika sürüyor, İsmet İnönü Bulvarı'nda ise 7 dakika gecikme yaşanıyor. İzmir'de Kamil Tunca Caddesi'nde 2 dakika gecikme, Sakarya Caddesi kapanmış durumda. Yol çalışmaları nedeniyle Halil Rıfat Paşa Caddesi ve Piri Reis Caddesi'nin alternatif rotaları kontrol edilmeli. İstanbul'daki yoğun tıkanıklıklar hem günlük yaşamda hem de ekonomik verimlilikte ciddi etkiler yaratıyor. Alternatif rotaların önerilmesi anlık çözüm sağlarken uzun vadeli planlamada metro ve havaalanı bağlantıları gibi altyapı yatırımlarının hızlandırılması gerekiyor. Aynı zamanda akıllı trafik sistemlerinin entegrasyonu gecikmeleri azaltmada önemli rol oynayabilir. Bu tür durumlar, şehirlerin sürdürülebilirliği açısından da dikkatle ele alınmalı. Şimdilik bu kadar.
1: Racquetball ayrımcılık yapmaz. Cinsiyetiniz, yaşınız veya spor deneyiminiz önemli değil. Kurallar herkes için aynı. Kadın ve erkek aynı sahada, saygılı ve temassız bir şekilde yarışıyor. Modern bir dünya için gerçekten kapsayıcı bir spor.

0: Günaydın. Bugün hava tıpkı bir balon gibi hafif ve açık. İstanbul'da 24 derece ama nem %100. Şemsiyenizi elinizde tutun. Ankara'da 21 derece, hava daha kurak. Biraz rahatça dışarıda kalmak istiyorsanız. İzmir'de ise 20 derece, deniz rüzgarı hafifçe esiyor. Sıcaklık beklentileriyle uyuşuyor ama nem oranları dikkat çekiyor. Şimdilik bu kadar, birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Kadriye Sıcak ve Bilge, Aylin Cesur ve Doğrudan Hacer satırlar arasını okur, Sevda Doğrudan kalbe iner. 9 falcı 9 kişilik geleceğinizi duymanın 9 farklı yolu. Size hitap edeni seçin, cupreading.com'da.

Günaydın. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, 55 kişiden 44'ünün tutuklanması talebiyle gözaltına alındı. Bu gelişme, yerel yönetimlerdeki sorumlulukların sınırlandırılması ve kamuoyunun belediye işlerine olan güvenini etkileyebilecek potansiyele sahip. Tutuklama talepleri, kamu kurumlarının yasal sınırlarını aşmaya yönelik eylemlerle ilgili olabilir. Vatandaşlar, belediye başkanlarının görevleri sırasında yasalara aykırı hareket edip etmediklerini takip etmeli. Bu gelişmeler, yerel yönetimlerdeki güç dengelerini ve yasal çerçeveyi nasıl koruyacağımız konusunda sorgulamaları artırıyor.

0: test ediyor. C. Yerel otoritelerin yasal sınırların dışına taşmaları ihtimali, hem kamuoyunun hem de yargı sisteminin denetim mekanizmalarının etkili olup olmadığını gösterecek bir barometre dönüşebilir. Bu tür olaylar, yerel yönetimlerin şeffaflığı ve adalet sisteminin tarafsızlığı konularında önemli sorgulamalar yaratabilir. Vatandaşların bilgilendirilmesi ve denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi, bu süreçlerin sağlıklı bir şekilde ilerlemesini sağlayacak. Birazdan müzikle devam ediyorum.
1: Çoğu sporda büyük olmak daha iyi demektir. Ragbolda akıllı olmak daha iyi demektir. Temas olmaması fiziksel avantaj olmaması demektir. 50 kiloluk bir oyuncu daha iyi konumlanma, daha hızlı refleksler ve daha keskin nişanla 90 kiloluk bir oyuncuyu gerebilir. Ragbol, becerinin kazandığı yer.

0: Günaydın, Hava Durumu programına hoş geldiniz. İstanbul'da 24 derece, %94 nem, hafif esen rüzgarlar. Gökyüzü açık ama havanın biraz ağır olduğu hissediliyor. Şemsiyeyle dışarı çıkmanızı öneririm. Ankara'da 23 derece, havanın daha hafif ve nefes almak için uygun olduğu bir sabah. %66 nemle yürüyüş yapmak, sabahın enerjisini yakalamak için harika bir fırsat. İzmir'de 22 derece, denizin hafif esintisiyle birleşen bir dengede. Kıyıya yürüyüş yapmak, güne denizin hüzününden başlamak istiyorsanız bu sabah ideal. Şimdilik bu kadar, birazdan müzikte devam ediyoruz.
1: Avrupa'dan dünyaya yeni bir spor yükseliyor. Racquetball, hız, hassasiyet ve eşitliği birleştiriyor. Kadın ve erkekler yan yana yarışıyor. Temas yok, engeller yok, sınırlar yok. Racquetball, küresel bir nesil için uluslararası bir oyun.

0: Günaydın. İstanbul Trafiği Programı'na hoş geldiniz. İstanbul'da en yoğun tıkanıklık 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yolunda. 24 dakika gecikmeyle devam ediyor. Ankara'da Fatih Köprüsü'nden Anıt Caddesi'ne geçiş 8 dakika sürüyor. İzmir'de Bayraklı yönüne giden Exit 15 yolunda 7 dakika bekleniyor. Alternatif güzergahlar için ilgili bölgedeki yolları takip edin. İstanbul'da tıkanıklıkların yoğun olduğu noktalar, şehir planlamasındaki uzun vadeli eksikliklerin bir göstergesi olabilir. Özellikle 15 Temmuz Köprüsü'ndeki gecikmeler, alternatif ulaşım seçeneklerinin yetersizliğine ve yoğun işlek saatlerinin planlanmamasına işaret ediyor. Ankara ve İzmir'deki durumlar ise büyük şehirlerin ortak sorununu yansıtır. Hızlı nüfus artışıyla birlikte ulaşım altyapısının geride kalması. Bu tür yoğunluklar sadece ulaşım maliyetini değil, aynı zamanda çevresel ve sosyal etkileri de artırıyor. Şehir planlamasındaki zorluklar, ulaşımın sadece bir yönüyle değil, toplumun genel yapısıyla da ilişkili. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Temassız, karışık cinsiyet, yüksek yoğunluk. Bu bir trend değil, bir spor. Rugby, zekanın sayıyı kazandığı yer.

0: Günaydın. İstanbul'da en yoğun tıkanıklık Cevizli Kavşağı'nda Koz Yatağı bağlantı yolu üzerinden geçişlerde 16 dakika gecikme yaşanıyor. Bendeniz, Özden Sokak ve Profesör Turan Güneş Caddesi'nde de 4 dakikalık gecikmeler sürüyor. Ankara'da Fatih Köprüsü'nden Anıt Caddesi'ne geçişte 7 dakika, İzmir'de Zafer Bulvarı'nın O31 çıkışında 5 dakika gecikme yaşanıyor. Alternatif güzergahlar, yoğunlukların azaldığı yollara yönlendiriliyor. Gecikmelerin yoğunlukta olduğu yolların, özellikle iş saatlerindeki akışta bozulmaların neden olduğu biriken, stresi göz önünde bulundurmak gerekir. Gecikmelerin yoğun olmak gerekir. Alternatif güzergah önerileri, şehir içi ulaşımın esnekliğini artırmakla birlikte bazı yolların sürekli yoğun kalmasının ulaşım altyapısında kalıcı çözümler gerektirdiğini gösteriyor. Aynı zamanda ortalama 16 dakika gibi uzun beklemeler, günlük zaman kaybının ne kadar ciddi boyutlara ulaştığını da vurguluyor. Gecikmelerin neden olduğu stres ve ulaşım altyapısında kalıcı çözümler gerektirdiği görülüyor. Alternatif güzergahlar, şehir içi hareketliliği esnek hale getiriyor. Şimdilik bu kadar.
1: Rekabetçi, güvenli ve kapsayıcı bir spor mu arıyorsunuz? Racquetball, kadın ve erkekleri aynı sahada bir araya getiriyor. Temas yok, gözdağı yok, sadece saf oyun. Hızlı, adil, stratejik. Racquetball, heyecanlı olmak için çarpışmaya ihtiyaç olmadığını kanıtlıyor.

0: Günaydın. ENAG verilerine göre Temmuz ayında aylık enflasyon %3,7 yükseldi. Yıllık bazda ise %50,49 seviyesine ulaşıldı. Bu oran 1 litre sütün fiyatında 30 kuruş, 1 ekmek fiyatında 50 kuruş artışa denk geliyor. TL kuru da bu verilere paralel olarak 8,50 seviyesine düştü. Merkez Bankası'nın gelecek haftalarda faiz kararında daha sert adımlar atması bekleniyor oldu. Önceki veriler, enflasyonun ve kurların yükselişini gösterirken, TEPA verileri gıda fiyatlarında yeni bir artışa işaret ediyor. Temmuz ayında gıda fiyat endeksi aylık bazda %15 arttı. Soğan fiyatlarında %17,5, biberde %14, iki yükseliş kaydedildi. Bu durum, 1 kilogram soğanın 2,5 liraya, biberin 4 liraya ulaşmasına neden oldu. Gıda maliyetlerinin artması, aile bütçelerine doğrudan zarar verebilecek seviyelere ulaştı. Merkez Bankası'nın faiz kararları, bu trendin kontrol altına alınmasını etkileyebilecek iyiliği. Gıda fiyatlarındaki yükselişin uzun vadeli etkilerini gözlemlememiz gerekiyor. Şimdilik bu kadar.
1: 20 dakikada tam bir maç. 4 çeyrek, her biri 5 dakika. Strateji için yeterli zaman. Geri dönüş için yeterli zaman. Öğle tatilinde oynayacak kadar kısa. İşte racquetball. Hızlı, yoğun ve her zaman rekabetçi.

0: Günaydın. İstanbul'da sıcaklık ve nem aynı anda 26 derece, %100. Hava bir çay bardağı gibi durgun ama gökyüzü açık. Ankara'nın hava durumu İzmir'inkine göre daha sakin. 26 derece, hava serin, rüzgarı hemen hemen yok. İzmir'de 28 derece, hava biraz daha sıcak. Şemsiye alın. Çünkü nem %52. Ama yürüyüş yapmak için güzel bir gün. Şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyorum.
1: Ya biz spor oyuncuları cinsiyete göre ayırmasaydı? Ya takım çalışması boyuttan daha önemli olsaydı? Rekbol, kadın ve erkeklerin eşit, güvenli ve rekabetçi bir şekilde birlikte yarışmaları için tasarlandı. Temas yok, çarpışmalar yok, sadece hız, refleks ve zeka. Rekbol, sporun geleceği değil, zaten burada.

0: İyi günlerdi.
1: Ece ile haberlerde Türkiye İstatistik Kurumu, TÜİK, Temmuz ayı enflasyonunu aylık %1,78, yıllık bazda ise %31,75 olarak açıkladı. Enflasyon Araştırma Grubu, ENA ise aylık %3,7, yıllık %50,49 olarak tahminde bulundu. Bu rakamlar fiyat artışlarının devam ettiğini ve halkın en temel ihtiyaçlarını karşılamada zorlanmaya devam ettiğini gösteriyor. Yıllık enflasyonun %30'un üzerinde olması gelir dağılımının dengesizliğini ve yaşam maliyetinin yüksekliğini bir kez daha ortaya koyuyor. Yıllık enflasyonun %30 seviyesinde olması, özellikle düşük gelirli ailelerin gıda, enerji ve konut gibi temel ihtiyaçlara ulaşımını ciddi şekilde zorlaştırıyor. Bu durum, gelir dağılımındaki eşitsizlikleri artırdığı gibi, ekonomideki tüketim gücünü de zayıflatıyor. TÜİK ve ENAG tahminleri arasındaki fark, farklı veri toplama yöntemleri ve hesaplama yaklaşımlarından kaynaklanıyor. Bu farklılıklar politika yapıcılar için kritik bir analiz alanı oluşturuyordu. Yıllık enflasyonun %30'un üzerinde seyahat etmesi, ekonomik istikrarın zayıfladığını ve döviz kuru dalgalanmalarının da etkisini artırdığını gösteriyor. TÜİK ve ENAG arasındaki fark, veri toplama zamanlamaları ve hane halkı anketlerinin kapsamındaki farklılıklara bağlı olabilir. Bu durum, politika yapıcılar için hem kritik bir uyarı hem de ekonomik programlarda daha hassas hedeflemeye ihtiyaç olduğunu ortaya koyuyor. Şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
2: Bu eski sporların yerine geçmekle ilgili değil, yeni bir tane yaratmakla ilgili. Rugby, temassız, cinsiyet eşitlikçi ve uluslararası olarak tanınmış. Modern bir dünya için modern bir spor. Rugby, ileriye oyna.

0: İyi günler. İstanbul'da O7 çıkışında yoğunluk 11 dakikaya, Papatya Sokak ile Yüzyıl Caddesi arası 4 dakikaya ulaşmış durumda. Talimhane Caddesi ve Alemdağ Caddesi kavşaklarında da 4 dakikalık gecikmeler yaşanıyor. Ankara'da Atılgan Caddesi ve Abdülhalik Renda Caddesi etrafında 9 dakika geçiş süresi kaydediliyor. İzmir'de Uşakizade Muammer Bey Sokak ve birlikte 4 dakikalık tıkanıklar sürüyor. Alternatif rotaların etrafı kontrol edin. İstanbul'daki yoğunluklar, özellikle O7 çıkışında ulaşım ağlarının daralması ve yoğun iş yeri hareketliliğinin bir araya gelmesiyle şekilleniyor. Bu tıkanıklıkların yanı sıra şehirler arası yolların ulaşım yoğunluğu, kentlerin nüfus artışına ve sanayi alanlarının dayanıklılığıyla ilişkilendirilebilir. Hava durumu veya yol yapımı gibi acil nedenlerin ötesinde, uzun vadeli şehir planlamasında toplu taşıma önceliğinin artırılması, tıkanıklıkları azaltmada kilit bir rol oynayabilir. Şehir planlamasındaki zorluklar ve ulaşım önceliklerinin yeniden gözden geçirilmesi, tıkanıklıkların çözümünde kritik bir adım. Şimdilik bu kadar.
1: Şanslı hissediyor musunuz? Cupreading.com'da tarot kartlarınızı çekin ve yapay zekanın evrenin sizin için neler hazırladığını ortaya çıkarmasına izin verin. 3 kartlık açılım, 5 kartlık açılım ya da tam kelt haçı ile büyük oyunu oynayabilirsiniz. Kaderiniz bir tık uzağınızda. Cupreading.com

0: İyi günler. 2025 yılında dünya genelinde en çok satan otomobil Toyota Yaris oldu. Dolar kurun 10 TL seviyesine yaklaşması ve enflasyonun %15 civarında seyretmesi, otomobil fiyatlarında %20 artışa yol açtı. Bu durum, aylık 10 bin lira gelire sahip aileler için bir otomobil alımına 6-7 yıl ertelemeye zorladı. Daha ucuz modellerin tercih edilmesi, piyasadaki rekabetin artmasına ve üretim maliyetlerinin düşmesine neden oldu. Doları TL 47-54 seviyesine ulaşarak döviz kurlarında en yüksek değer kaydetti. Bu yükseliş, ithalat maliyetlerini artırarak otomobil, elektronik ve temel tüketim mallarının fiyatlarını %10-15 arasında itti. Aylık 10 bin lira gelire sahip aileler, gıda ve enerji masraflarında %20 artışla birlikte aylık bütçesinin yarısını kredi ödemeleri ve borçlara ayırmak zorunda kaldı. Enflasyonun %15'lik seviyesi, reel gelirin 4 yıl önceki düzeyin %35'i seviyesine düştüğünü gösteriyor. Şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyorum.
1: Sabah kahvenizde kafeinden fazlası gizli. Cupreading.com'da Türk kahvesi fincanınızın fotoğrafını çekin ve yapay zekanın telvedeki sırları ortaya çıkarmasına izin verin. 9 falcı, 283 sembol, inanılmaz bir fal deneyimi. Cupreading.com

0: İyi günler. İstanbul'da Uzunçayır Köprülü kavşağında düz bağlantı yoluna 15 dakika gecikme var. Alternatif olarak İstinye yolunun güney şeridi kullanılıyor. Elmalıkent Caddesi'nde Eski Kısıklı Caddesi'ne 6 dakika gecikme yaşanıyor. Ankara'da 8 Cadde Dikmeli Caddesi'nden Erda Sokak'a 9 dakika gecikme. Alternatif olarak 7 caddenin doğusunda seyahat edilebilir. İzmir'de Mehmet Akif Caddesi'nden Homeros Bulvarı'na 4 dakika gecikme, E87 yönlendirme öneriliyor. 3 şehirde de yoğunluk iş günlerinin başlangıcıyla paralel ilerliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki yoğunluklar, şehirlerin ulaşım altyapısının yoğun mevsimdeki zorluklarını gözler önüne seriyor. Gecikmelerin iş günlerinin başlangıcıyla eş zamanlı olması işçilerin ve öğrencilerin zaman yönetimini zorluyor. Alternatif rotaların önerilmesi, acil müdahalelerin bir parçası olsa da uzun vadede ulaşım planlamasında yeterli olmayabilir. Şehirlerin kentsel dönüşüm projeleri, mevcut altyapının yetersiz kalmasına rağmen akıllı trafik sistemlerinin entegrasyonu hala eksik iddiar. Bu tür yoğunluklar hem ekonomik verimlilik hem de çevresel sürdürülebilirlik açısından ciddi bir risk taşıyor. Şimdilik bu kadar Cavcı. Birazdan müzikle devam ediyorum.
1: Çoğu burç yorumu sadece güneş burcunuzu bilir. Cupreading.com daha derine iner. Güneş, ay ve yükselen burç hepsi tek bir kişisel doğum haritası okumasında. Yıldızların sizin hakkınızda gerçekten ne söylediğini öğrenmek için Cupreading.com.

Espresso. Espresso. Espresso. Espresso.

0: İyi günler. İstanbul'da açık bir gökyüzü, 26 derece, nem yüzdesi 100, hava biraz ıslak hissediliyor. Şemsiyenizi yanınızda tutun, zeytinyağı gibi hafif bir yağmur bekliyor. Ankara'da 29 derece, hava kurak ve sıcak. Rüzgarın hemen hemen olmadığı bir gün, tarlalara uzun yürüyüşler yapmak için harika. İzmir'de 31 derece, nem yüzdesi 31 ra. Güneşin altında biraz ısınmak istiyorsanız deniz kenarında yürüyüş yapın yahu. Şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Beden eğitimi öğretmenleri ve spor müdürlerine duyurulur. Racquetball, tek bir sporla cinsiyet eşitliğini sağlayabiliyor. Kız ve erkek öğrenciler aynı sahada, aynı kurallarla, aynı oyunda yarışıyor. Temassız, güvenli ve uygulaması kolay. Taşınabilir saha kiti malzeme dolabınıza sığar. Racquetball'u okulunuza getirin.

0: İstanbul'da Avukat Süreyya, Ağoğlu, Sokak ve Abdi İpekçi Caddesi arasında 9 dakika gecikme yaşanırken, Ok Meydanı kavşağındaki yan yolda 4 dakika bekleniyor. Ankara'da Atılgan Caddesi ile Sarıçam Caddesi kesişiminde 9 dakika, İzmir'de Ankara Caddesi boyunca 5 dakika gecikme kaydedildi. Alternatif olarak İstanbul'da Kadırgalar Caddesi ve Eski Edirne asfaltı üzerinden geçiş öneriliyor. Trafik yoğunlukları, özellikle iş günleri, sabah ve akşam saatlerinde artıyor. İlginç bir durum, trafik yoğunluğunun sadece ulaşım aksamasına değil, aynı zamanda çevresel etkilere de neden oluyor. İstanbul'da 9 dakika gecikme hem işçilere hem de hava kirliliği ölçülerine ciddi katkılar sağlıyor. Alternatif yolların önerilmesi, kısaca şehirlerin ulaşım ağlarında mevcut eksiklikleri bir kez daha gözler önüne seriyor. Şimdilik bu kadar Jarlon. Konuyu detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Elleriniz bir hikaye anlatıyor. Cupreading.com'da avucunuzun fotoğrafını yükleyin ve çizgilerinizin aşk, kader ve önünüzdeki yol hakkında neler ortaya çıkarttığını keşfedin. Yapay zeka destekli el falı randevuya gerek yok. Cupreading.com.

0: İyi günler. Dolar endeksi, ABD Merkez Bankası'nın FED, enflasyonla mücadelede yeterince sert adımlar atmayacağı yönündeki beklentilerle 2 ayın ardından düşüşe geçti. Geçen hafta sonu 1 dolar 8.70 TL'den 8.50 TL'ye düştü. Bu durum, Türkiye'de ithalat maliyetlerini azaltarak otomobil, elektronik ve temel gıda fiyatlarını etkileyebilir. Ancak Fed'in gelecekte faizleri yükseltme ihtimali artarsa TL tekrar değer kaybedebilir. Şu anki enflasyon oranı %15.5 seviyesinde. Türkiye'de enflasyonun %15.5 seviyesinde olduğu bir dönemde, Selpak ve Solo'nun sahibi Sani Pak'ın 600 milyon dolarlık yaklaşık 5.000 milyar TL değerleme ile Malezyalı bir ortaklıkla anlaşması dikkat çekiyor. Bu satış 2022'de 5 milyar TL'lik bir döviz gideri yaratabilir. Şirketlerin ihracatı artarsa TL kuru baskı azalabilir. Ancak yerli üretimdeki azalmalar ithalat bağımlılığını artırabilir. 2023'te 3 milyon çalışanın etkilenebileceği bir işlem bu. Sani Pak'ın bu stratejik satışının ekonomiye nasıl yansıyacağına dair tahminler sürüyor. Şimdilik bu kadarcı.
1: Her tarafta 3 oyuncu. Kompakt bir saha. Raketinizi kullanarak pas verin, hareket edin ve hedef tahtasına atın. Dış bölge 1 puan, merkez 4 puan, temas yasak. 4 çeyrek, her biri 5 dakika. Öğrenmesi kolay, ustalaşması zor. İşte racquetball.

0: İyi günler. 33 yaşındaki Amerikalı şarkıcı Ariana Grande temsilcisinin açıklamasına göre gelecek ay sona erecek dünya turnesinin ardından gözlerden uzak kalacak kararını aldı. Şarkıcının bu adımını sosyal medyada yoğun eleştirilere ve bitmek bilmeyen tartışmaların ardından alması dikkat çekiyor. 2026 yılının sonuna kadar devam edecek turnesinin ardından uzun bir dinlenme dönemi planlanıyor. Sanatçının bu kararı hem kariyerindeki baskıları nasıl yönettiğini gösteriyor, hem de hayranlarının psikolojik durumuna dair önemli ipuçları sunuyor. Ariana Grande'nin kariyerine dair kararı, toplumsal tartışmaların bir refleksiyonu olarak değerlendirilirken, Türkiye'de yaşanan siyasi gelişmeler de dikkat çekiyor. Abdullah Öcalan, 2024 yılında beklenen ve PKK'ların topluma kazandırılması amacıyla çıkarılacak bir çerçeve yasa hakkında, Cumhuriyet'in kuruluşu kadar önemli bir demokratikleşme sürecinin başlangıcındayız ifadesini kullanarak, yasanın Türkiye'nin tarihi dönüşümüne paralel bir adım olduğunu öne sürüyor. Bu açıklama, siyasi istikrarsızlıkla mücadele ve hukukun üstünlüğüne geçişin bir parçası olarak değerlendiriyor. Yasanın yürürlüğe girmesi, bölünmüş toplumun birleşimine yönelik ilk adımlardan biri olarak görülüyor. Ariana Grande'nin kariyeriyle ilgili karar, bireysel sağlığın toplumsal baskıya karşı korunması gerektiğini gösterirken, Öcalan'ın sözleri ise toplumsal dönüşümün hukukun üstünlüğüne dayanması gerektiğini vurgular. Her iki durumda da dengenin korunması temel mesele haline gelir. Biri bireyin psikolojik dengeyi, diğeri toplumun siyasi dengeyi. Bu paralel, bireysel ve toplumsal refahın sürdürülebilirliği için hem bireyin hem de kurumların dönüşüm süreçlerini başlatması gerektiğini ortaya koyar. Türkiye'de yasanın uygulanması, hukukun üstünlüğüne geçişin bir adımıysa, Ariana'nın dinlenme dönemi de kariyerinin uzun ömürlüğü için gerekli bir geçiş noktasıdır. Her iki süreç de kırılgan dengeyi korumak adına dikkatli adımların atılmasıyla şekillenir durdu. Gelecekteki adımlar açısından dengenin korunması kritik. Şimdilik bu kadar.
1: Racquetball ayrımcılık yapmaz. Cinsiyetiniz, yaşınız veya spor deneyiminiz önemli değil. Kurallar herkes için aynı. Kadın ve erkek aynı sahada saygılı ve temassız bir şekilde yarışıyor. Modern bir dünya için gerçekten kapsayıcı bir spor.

0: İyi günlerdi. İstanbul'da 27 derece hafif bir rüzgar esiyor. Açık bir gökyüzü altında dolaşmak için ideal. Ankara'da 32 derece, kuru bir sıcaklık, su içmek ve gölgelerde kalmak iyi olur. İzmir'de 34 derece, hava biraz yoğun, içeri kalmak ve soğuk bir içecek almak akıllıca bir tercih. Hava güzel, keyifli bir. Şimdilik bu kadar, müzikle devam ediyoruz.
1: Sıfır tackled, sıfır çarpışmalar, sıfır beyin sarsıntısı. Rugby %100 temassız. Tüm rekabet, tüm yoğunluk, hiçbir sakatlık. Çocuğunuzun sahada yaralanmasından endişe eden bir ebeveynseniz, Rugby cevaptır. Hızlı, stratejik ve güvenli.

0: İyi günler. İstanbul Trafiği programına hoş geldiniz. İstanbul'da Zincirlikuyu Kavşağı ve yan yoldaki tıkanıklıklar 11 dakika gecikme ile dikkat çekiyor. Alternatif olarak İstinye Çubuklu arabalı vapur yolu tercih edilebilir. Ankara'da Balina Sokak ve Mevlana Bulvarı'daki yoğunluklar 3-4 dakika gecikme nedeniyle sürücülerin dikkatini çekiyor. İzmir'de E87 ile Yeşildere Caddesi'ndeki kavşakta 10 dakika gecikme yaşanıyor. Alternatif rotalar O30 ve 9 çıkışlarla bağlantı kuruyor. Durumlar gelişmeye devam ediyor. İstanbul'daki tıkanıklıkların neden olduğu stres, günlük yaşamda dengeleri bozuyor. Alternatif rotaların bilinirliği, ulaşımın sürdürülebilirliği açısından kritik önem taşıyor. Aynı zamanda 11 dakika gibi küçük gecikmelerin iş hayatında ve ailelerde büyük etkiler yaratabileceği unutulmamalı. Ulaşım politikalarında hem teknolojik hem de toplumsal çözümlerle bu dengelerin korunması şehirlerin geleceğini şekillendirecek iş. Şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: 9 falcı, her birinin kendine özgü tarzı var. Okuyucunuzu seçin, kartlarınızı çekin ve eşsiz bir tarot yorumu alın. Hepsi cupreading.com'da yapay zeka ile. Bugün kartlarınızı kim okuyacak?

Güneş burcunuz hikayenin sadece üçte biri. Ay burcunuz duygularınızı şekillendiriyor. Yükselen burcunuz dünyanın sizi nasıl gördüğünü belirliyor. Cupreading.com'da doğum tarihinizi, saatinizi ve yerinizi girin. Üçünü birden hesaplayıp kişisel bir yapay zeka okuması alın. Sizi gerçekten tanıyan astroloji. Cupreading.com.

0: İyi günler. Ekonomi gündeminde sizlere bugün dikkat çeken bir haberle başlıyoruz. Shell, Avrupa'daki karayakıtlar portföyünden yaklaşık 20 milyar dolarlık varlık satmaya karar verdi. Bu satış, enerji fiyatlarının 2026 yılında %15 düşmesi ve Türkiye'de TL kuru geçen ay %8 değer kaybetmesiyle birleşince yerel piyasalarda dikkat çekiyor. Şirketin bu hamlesi, enerji maliyetlerinin azalmasıyla birlikte otomotiv ve sanayi sektörlerindeki üretim maliyetlerinin düşmesine neden olabilir. Bu da vatandaşın elektrik ve doğal gaz faturalarında azalmaya neden olabilir. Kurumsal ve ekonomik haberlerimizi ele alırken, kamuoyu dikkatini çeken bir diğer gelişme var. 1 Ekim itibarıyla tapu işlemlerinde zorunlu bir uygulama yürürlüğe girecek. Gayrimenkul alım satımlarında ödeme süresi ve diğer detaylar eksikse satışlar yapılamayacak Arda. Bu değişiklik satış süreçlerinde gecikmeleri artırarak hem yatırımcıların hem de vatandaşların planlama becerilerini etkileyebilir. Özellikle küçük ve orta ölçekli yatırımcılar bu yeni kuralın ekonomik yükünü daha çok hissedecek. Şimdilik bu kadarcı. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Kelt haçı, 10 kart, geçmişiniz, bugününüz ve geleceğiniz detaylı bir şekilde ortaya konur. Var olan en güçlü tarot açılımıdır. Cupreading.com'da yapay zeka her kartı, her konumu, her bağlantıyı yorumlar. Hızlı bir fal değil, derin bir okuma. Cupreading.com

0: İyi günler. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi playoff turuna yükseliyorsa, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Dinamo Zagreb ile KAOK Žalgiris'in eşleşmesinde kaybeden takımla karşılaşacak. Bu eşleşme 2026 yılının Temmuz ayında oynanacak ve Beşiktaş'ın Avrupa'daki yolunu belirleyecek. Rakiplerden biri 2025'te UEFA Avrupa Ligi'nde 16 turu da elenmiş bir takımdır. Bu durum, kulübün finansal ve taktiksel hazırlıklarını etkileyebilir. Takipçiler, bu karşılaşmaların Beşiktaş'ın tarihindeki en büyük uluslararası mücadelelerden biri olabileceğini düşünüyor. Bu eşleşme, Beşiktaş'ın Avrupa'daki en zorlu rakiplerinden biriyle karşı karşıya kalacağı bir fırsat olarak değerlendiriliyor. Dinamo Zagreb, geçen sezon Avrupa Ligi'nde 16 turda elenmesine rağmen 2025'te gösterdiği performansla dikkat çekmiş. Bu da Beşiktaş'ın taktiksel hazırlıklarında potansiyel bir risk olarak öne çıkıyor. Ayrıca Temmuz ayında oynanacak bu maç, kulübün Avrupa'daki kalitesini ve istikrarını test etme imkanı sunuyor. Takipçiler bu karşılaşmanın hem teknik hem de finansal açıdan kritik bir dönüm noktası olabileceğini öngörüyor. Bu karşılaşmanın Temmuz ayında oynanması, kulübün mevsimsel planlamasını zorluyor. Yaz aylarında oynanan Avrupa maçları, oyuncuların fiziksel ve psikolojik hazırlıklarını dengelemeyi zorlaştırabilir. Ayrıca, Dinamo Zagreb'in 2025'te gösterdiği performans, Beşiktaş'ın Avrupa katsayıları açısından da kritik olabilir. Bu sonuç, kulübün gelecekteki Avrupa yarışlarında daha iyi başlangıçlar yapabilmesi için önemli bir adım olabilir. Takımların bu tür maçlara hazırlıklarında uzun vadede rekabet edebilir beklentileri de dikkate alınmalı. Şimdilik bu kadarcı. Birazdan müzikle devam ediyoruz Oğru.
1: Güneş burcunuz hikayenin sadece üçte biri. Ay burcunuz duygularınızı şekillendiriyor. Yükselen burcunuz dünyanın sizi nasıl gördüğünü belirliyor. Cupreading.com'da doğum tarihinizi, saatinizi ve yerinizi girin, üçünü birden hesaplayıp kişisel bir yapay zeka okuması alın. Sizi gerçekten tanıyan astroloji. Cupreading.com

0: İyi günler. İstanbul, Ankara ve İzmir'de yoğun trafikler devam ediyor. İstanbul'da Düz Kuzey Yan Yolu'nun Ataköy Kavşağı'na, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yolunun Exit 2'ye ve Akdeniz Caddesi'nde Tuna Boyu Sokak etrafında 5-10 dakika gecikme yaşanıyor. Ankara'da Mevlana Bulvarı'nda Adalı Halil Caddesi'ne, İzmir'de O30 yolunun Exit 9 ile Exit 9 ile Exit 7 arasında 10 dakika gecikme sürüyor. Alternatif rotalar için yolların çevresindeki bağlantı yolları ve çevresel yolları değerlendirilmesi öneriliyor. Yoğunlukların sebep olduğu ekonomik kayıplar dikkat çekici. Her saatlik gecikme, şehirlerde yaklaşık 150 bin TL'lik üretim kaybına neden oluyor. Bu rakamlar, ulaşımın sadece günlük yaşam değil, aynı zamanda ülkenin büyüme potansiyeli üzerindeki etkisini gösteriyor. Karayolu taşımacılığının %70'ini kamyonlar oluşturuyor. Bu da lojistik maliyetlerin artmasına ve ihracatın gecikmesine yol açıyor. Şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: 20 dakikada tam bir maç. 4 çeyrek, her biri 5 dakika. Strateji için yeterli zaman. Geri dönüş için yeterli zaman. Öğle tatilinde oynayacak kadar kısa. İşte racquetball. Hızlı, yoğun ve her zaman rekabetçi.

0: İyi günler, Raş. İstanbul, sıcak bir kahve gibi, 27 yaşında bir yazarın yazdığı hikaye gibi, 25 derecede hava, 91 derece nemle, saniyede 6 metre rüzgar. Şemsiye ve hafif giysilerle birlikte, bahçede bir kahve öneririm. Ankara, 23 derece ile sakin bir esintiyle, 29 yüzde nemde. Rüzgar saniyede 2 metre, hava daha serin. Bu iklim bir kitap okumak için ideal. İzmir 36 dereceyle 1900 nemle. Saniyede 5 metre rüzgar bu. Hava bir deniz molası gibi. Plajda yürüyüş öneriyorum. Çünkü hava sıcak ama nem düşüktür. Şimdilik bu kadarca. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Bazı sporlar gürültülü, bazı sporlar hızlı, bazı sporlar fiziksel. Rugby farklı, temassız. Kadın ve erkek birlikte oynuyor. Güç değil hassasiyet, kuvvet değil strateji. Uluslararası doğuş, eşitlik için inşa edildi. Rugby, yeteneğin güçten daha yüksek sesle konuştuğu oyun.

0: İyi günler Ra. İstanbul'da en yoğun tıkanıklık, TEM bağlantı yolu ile Kuzey Marmara Otoyolu O7 arası 33 dakika gecikmeyle devam ediyor. Ankara'daki en uzun kuyruk Atatürk Bulvarı ile Dumlupınar Bulvarı kavşağından 6 dakika gecikmeyle hissediliyor. İzmir'de Girne Bulvarı ve Adalet Caddesi arası 7 dakika gecikme yaşanıyor. Alternatif güzergahlar tıkanıklık alanlarından uzak kalmak için planlanmalı. Trafik yoğunlukları sadece ulaşımın aksamasına değil, aynı zamanda iş verimliliği ve çevresel etkilere de yansıyor. İstanbul'daki 33 dakikalık gecikme, günlük 1 milyon kilometrelik trafikte yaklaşık 150 bin saatlik zaman kaybına tekabül ediyor. Bu hem ekonomik kayıp hem de hava kirliliğinde artışa neden oluyor. Alternatif yolların sadece varlığı değil, bu yolların ulaşım sistemine entegrasyonu da kritik. Trafik alternatiflerinin sadece mevcut değil, sürdürülebilir ulaşım politikalarına entegre olması gerekir. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Kalp çizginiz duygusal dünyanızı ortaya koyar. Kafa çizginiz nasıl düşündüğünüzü gösterir. Yaşam çizginiz canlılığınızı haritalar. Kader çizginiz yolunuzu çizer. Cupreading.com dördünü ve daha fazlasını okur. Sadece avucunuzun fotoğrafını çekin ve gerisini yapay zekaya bırakın. Cupreading.com

0: İyi günler. BİK Sigorta'nın halka arzı, Türkiye'de finansal piyasaların aktifliği açısından önemli bir adım oldu. Bu süreçte bireysel yatırımcılara ayrılan kotası, halka arzda en büyük payı temsil etti. İPO'nun tamamlanması, piyasadaki likiditeyi artırarak yatırımcıların alternatif, varlık sınıflarına yönelmesini sağladı. Ancak TL, kuru ve enflasyon oranındaki dalgalanmalar, küçük yatırımcıların karlılığını etkileyebilir. Örneğin, son 3 ayda TL'nin %15 değer kaybettiği gözlemlenirken, enflasyonun %18 seviyesinde olması, reel getirileri düşürüyor. Bu durum, halka arzın uzun vadeli etkilerini değerlendirmenin önemini artırır. BİK Sigorta'nın halka arzı, piyasadaki likiditeyi artırmış olsa da, küresel piyasadaki volatilite Türkiye'de de etkili. Bu arada, dünyanın en zengin 10 kişisi arasında hisse erimeleriyle 363 milyar dolar kayıp yaşanmış. Bu rakam, TL'nin son 3 ayda %15 değer kaybettiği ve enflasyonun %18 seviyesinde olmasıyla doğrudan ilişkili. Küresel piyasa dalgalanmaları, hem büyük yatırımcıların servetini etkilerken, küçük yatırımcıların reel getirilerini de azaltıyor. Bu durum, hem yerel hem de küresel ekonomik faktörlerin birlikte etkileşimde olduğunu gösteriyor. Şimdilik bu kadar canlı. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Tek hesap, dört okuma, sabah kahve falınıza bakın. Öğle yemeğinde tarot kartlarınızı çekin, eve dönerken avucunuzu taratın, yatmadan önce doğum haritanızı kontrol edin. Cupreading.com, kişisel yapay zeka falcınız, her zaman her yerde cupreading.com.

Birinci adım, Türk kahvenizi için. İkinci adım, fincanı tabağa ters çevirin. Üçüncü adım, 5 dakika bekleyin. Dördüncü adım, fotoğraf çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Yapay zeka, her sembolü, her konumu, her detayı analiz eder. Falınız bir dakikadan kısa sürede, cupreading.com.

0: İyi akşamlar. İstanbul'da saat 18:53 itibarıyla en yoğun tıkanıklıklar TEM bağlantı yolu ve Kuzey Marmara Otoyolu'nda. TEM bağlantı yolunda 37 dakikalık gecikme yaşanırken alternatif olarak Ümraniye Bulvarı ve Düz Otoyolu üzerinden seyahat edilebilir. Ankara'da Suadiye Caddesi ile 959 Cadde arası 9 dakika gecikme kaydediliyor. 1071 Malazgirt Bulvarı ise 8 dakika tutukluk içinde. İzmir'de Halide Edip Adıvar Caddesi'ndeki tıkanıklık 10 dakika sürerken, Cumhuriyet Bulvarı alternatif olarak öneriliyor. Trafik yoğunlukları gece boyu sürebilir. Trafik yoğunluklarının özellikle iş gücü hareketliliği ve ekonomik faaliyetler üzerindeki etkisi dikkat çekicidir. İstanbul'da alternatif yolların önerilmesi, ulaşım ağlarının esnekliğine işaret ederken, Ankara ve İzmir'deki durumlar ise, şehirlerin nüfus artışı ve altyapı eksikliklerinin bir göstergesi olabilir. Uzun vadeli planlamalara ve kamusal ulaşım sistemlerinin geliştirilmesine ihtiyaç duyuluyor. Şimdilik bu kadarcı. Biraz daha müzikle devam ediyoruz.
1: Rekabetçi, güvenli ve kapsayıcı bir spor mu arıyorsunuz? Rekbol, kadın ve erkekleri aynı sahada bir araya getiriyor. Temas yok, gözdağı yok, sadece saf oyun. Hızlı, adil, stratejik. Rekbol, heyecanlı olmak için çarpışmaya ihtiyaç olmadığını kanıtlıyor.

0: İyi akşamlar. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 13 kere seçim kazanan Ertuğrul Özkök hakkında Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla soruşturma başladı. Özkök, bugünkü köşe yazısında ifadelerini açıklama fırsatı bulmuş. Soruşturma, siyasi liderlerin yasal sınırlar içinde tartışmalarını teşvik ederken medya özgürlüğü tartışmalarını da derinleştirmiş. Özkök, diktatörle aynı yere konulmanın adaletsiz olduğunu savunmuş. Bu gelişme, Türkiye'de ifade özgürlüğü ve siyasi sorumluluk arasındaki dengenin test edildiği bir dönem olarak değerlendiriliyor doğru. Vatandaşlar yasal sistemin siyasi tartışmalara nasıl yanıt verdiğini izlemeye devam edecek. AKP'li milletvekillerinin imzasına açılan çerçeve yasa teklifi, 4 Ağustos Salı günü saat 17.00'te imzalanması ve TBMM'den başkanlığına sunulması planlanıyor. Tebligat 23 Temmuz Salı günü kamuoyuna açıklandı ve 48 saatlik imza süresi verildi. Yasa, yargının bağımsızlığını etkileyebilecek yargı, savcılık ve disiplin kurulları yasalarını düzenleyecek. Muhalifler yasanın yargı reformunun bir parçası olduğunu iddia ederken, demokratik ilkelerin tehdit altında olduğunu savunuyordu. Vatandaşlar yasanın meclis tartışmalarında nasıl şekilleneceğini ve yasal sistemin siyasi güçlerle nasıl etkileşime gireceğini gözlüyor. Geçen konu, ifade özgürlüğü tartışmalarının siyasi sorumlulukla nasıl bağdaştığını gösterirken, yeni haber, yasanın yargı sistemiyle ilişkisi üzerinden demokratik süreçleri yeniden şekillendirebileceği konusunda uyarılar sunuyor. Nasuh Mahruki, 15 Temmuz darbe girişimine dair sosyal medya paylaşımı nedeniyle 18 ay hapis istemiyle yargılandığı dava kapsamında tutuklandı. Mahruki, Arama Kurtarma Derneği, AKUT, kurucularından biri olarak tanınıyor. Bu durum, siyasi olaylarla ilgili ifade özgürlüğü sınırlamaları ve yargı sisteminin siyasi içerikli suçlamalara nasıl yanıt verdiğini gösteriyor. Vatandaşlar, yasal sistemin medya özgürlüğüne yönelik uygulamalarını gözlemlemeye devam edecek. Şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Klasik Art Nouveau, Osmanlı minyatürü, Karanlık Gotik, Göksel Kozmos, Kedi Tarotu, Ukiyo-e, tiyatro sahnesi. 7 muhteşem tarot destesi, her biri 78 kart, hepsi cupreading.com'da sizi bekliyor. Destenizi seçin, açılımınızı seçin ve yapay zekanın kartlarınızı okumasına izin verin. cupreading.com

0: İyi akşamlar yarı. İstanbul'da 26 derece, nem %100, rüzgar saniyede 5 metre. Hava bir örtü gibi, nefes almak bile zor. Ankara'da 30 derece, nem %38, rüzgar saniyede 3 metre. Güneşin altında yürüyüş yapmak, bahçede bir kahve içmek için harika bir. İzmir'de ise 32 derece, nem %34, rüzgar saniyede 4 metre. Şehir sıcaklıkla yarışıyor, suyu unutma, gölgelere sarıl. Şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Oyna, antrenman yap, hakemlik yap, etkinlik düzenle. Okulunda veya toplum merkezinde bir program başlat. Rekbol Türkiye'de büyüyor ve ilk gününden itibaren parçası olabilirsiniz. Eşitlik, güvenlik ve gerçek rekabet üzerine kurulmuş bir spor. Harekete katılın. Rekbol, hız, beceri ve eşit koşullarda saygı.

0: İyi akşamlar. Bugünden de İran'ın Umman ile Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilerin geçişi için geçici bir güzergah oluşturmak üzere görüşmeler yürüttüğü bildirildi. Aynı zamanda İran, ABD Başkanı Donald Trump'ın çatışmayı sona erdirmeye yönelik görüşmelerle ilgili açıklamaları reddetti. Bu gelişmeler, bölgedeki gerginliği ve ticaretin güvenliğini doğrudan etkiliyor. İran'ın Umman ile yapılan görüşmeler, Boğaz'da güvenli geçişin sağlanması açısından önem taşıyor. Abdi'nin yeni bir adımından bahsedilmesi ise, bölgedeki siyasi dengenin değişebileceğini gösteriyor. Bu görüşmeler, dünya ticaretinin hayati noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'nda güvenliğin sağlanmasında kritik rol oynayabilir. Abdi'nin Trump'ın açıklamalarını reddetmesi ise bölgedeki güç dengesini ve diplomatik yolların açık kalmasını etkileyebilir. Aynı zamanda İran'ın Umman ile yapılan anlaşmalar, bölgesel güçlerin işbirliği potansiyelini de gözler önüne seriyor. Güvenli geçişin sağlanması hem İran hem de Abdi'nin enerji stratejileri açısından büyük önem taşıyor. Bu gelişmeler uluslararası toplumun da dikkatini bölgeye çekebilir. Bu görüşmeler, Abdi'nin İran ile doğrudan diyalog kurmaya istekli olmasının bir göstergesi olabilir. Umman'ın aracılığıyla yapılan bu adımlar, bölgesel güçlerin karşılıklı anlayışa varmaya çalıştığını gösteriyor. Abdi'nin Trump'ın açıklamalarını reddetmesi ise, Abdi'nin İran'la ilişkilerdeki esnekliğin sınırlarını çizdiğini düşündürüyor. Aynı zamanda İran'ın ticari gemilerin güzergahını değiştirmeye açık olmasının ekonomik baskılara rağmen uluslararası ticaretin devam etmesini sağlamakla ilgili bir strateji olabileceğini düşünüyorum. Bu tür anlaşmalar bölgedeki enerji, nakli ve ticaretin güvenliği açısından uzun vadeli çözümler sağlayabilir. Şimdilik bu kadar cevabı. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Büyük sporlar evrilir. Rugby, gereksiz darbeyi ortadan kaldırır ve nadir bir şey ekler. Denge. Kadın ve erkek birlikte yarışıyor. Güç değil, beceri. Vurmak değil, düşünmek. Rugby, rekabet, rafine edilmiş.

0: İyi akşamlar. İstanbul'da Aslan Yatağı Sokak ile Takı Zafer Caddesi arası 3 dakika gecikme yaşanıyor. Barbaros Bulvarı'nda İstanbul Çevre Yolu'na geçişte 1 dakika gecikme mevcut. Ankara'da Bağlar Caddesi ile Esat Caddesi kesişiminde 3 dakika, Etrik Caddesi'nde 4 dakika gecikme kaydediliyordu. İzmir'de Kıbrıs Caddesi'nde 2 dakika gecikme ve Halil Rıfat Paşa Caddesi ile Piri Reis Caddesi'nde yol yapımı nedeniyle yoğunluk yaşanıyor. Alternatif rotaları, harita uygulamaları üzerinden takip edebilirsiniz. İstanbul'daki gecikmeler, yoğun nüfus ve ulaşım altyapısının zorluklarını bir kez daha gözler önüne seriyor. Yol yapımı gibi kısa vadeli çözümler yerine metro ve tramvay gibi sürdürülebilir ulaşım alternatiflerine yatırım artırılması, kentlerin kalitesini artırmada kritik rol oynayabilir. Ulaşımın akışkanlılığı hem ekonomi hem de vatandaşların yaşam kalitesi açısından temel bir ihtiyaç. Şimdilik bu kadar canım. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Ragpoll ayrımcılık yapmaz. Cinsiyetiniz, yaşınız veya spor deneyiminiz önemli değil. Kurallar herkes için aynı. Kadın ve erkek aynı sahada, saygılı ve temassız bir şekilde yarışıyor. Modern bir dünya için gerçekten kapsayıcı bir spor.

0: Swing. Mocha swing.
1: İyi akşamlar. İstanbul'da gökyüzü açık, hava 26 derece, nem yüzde, rüzgar hafif bir esinti. Şemsiyenizi elinizden bırakmayın. Ankara'da hava 27 derece, nem yüzde 44, rüzgar saniyede 6 metre. Bu soğuklukta yürüyüş yapmak için uygun bir fırsat. İzmir'de ise hava 31 derece, nem %41. Güneşi pek çok sevenler için bu sıcaklıkta bir kahvehanenin balkonunda geçirdiğiniz bir saat, 41 kilometrelik bir yolun sonunda gibi hissedilebilir. Şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
2: 283 sembol. Kulpun yakınındaki kuş, yakın birinden haber demek. Kenardaki ağaç, uzun vadeli büyümeye işaret eder. Dipteki yüzük mü? Aşk yolda. Cupreading.com, Türk kahvesi fincanınızdaki her detayı okur. Bir fotoğraf yükleyin ve telvenizin ne ortaya çıkardığını görün. Cupreading.com

Espresso. Espresso. Espresso. Espresso.

0: İyi akşamlar. İstanbul'da akşam saatlerinde en yoğun tıkanıklıklar Galatasaray Üniversitesi yolu ile Dereboy Caddesi kesişimi etrafında 7 dakikalık gecikmelerle devam ediyor. Çamlıca girişi Konuç ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arasında da yoğunluk yaşanıyor. Ankara'da Akten Caddesi'nde yapılan yol çalışmaları ve 296 caddedeki kapalılıklar trafiği aksatıyor. İzmir'de Piri Reis Caddesi'nde devam eden bakım çalışmaları, Kıbrıs ve Toros caddelerinde 3 dakikalık gecikmeler yaratıyor. Alternatif güzergahlar için şehir içi yolların durumunu takip etmeniz öneriliyor. İlginç bir durum. Şehirlerdeki tıkanıklıkların sadece ulaşımı değil, çevresel ve ekonomik etkileri de artan bir şekilde hissediliyor. Örneğin, uzun süreli beklemeler hem yakıt tüketimini hem de stres düzeylerini artırıyor. Bu nedenle alternatif güzergah önerilerinin yanı sıra şehirlerin akıllı trafik sistemlerine geçişinin önemi daha da netleşiyor. Şehirlerin akıllı trafik sistemlerine geçişini teşvik etmek hem çevreyi hem de ekonomiyi korumada kritik bir rol oynuyor. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Beden eğitimi öğretmenleri ve spor müdürlerine duyurulur. Rekbol, tek bir sporla cinsiyet eşitliğini sağlayabiliyor. Kız ve erkek öğrenciler aynı sahada, aynı kurallarla, aynı oyunda yarışıyor. Temassız, güvenli ve uygulaması kolay. Taşınabilir saha kiti malzeme dolabınıza sığar. Rekbolu okulunuza getirin.

0: İyi akşamlar. Merkez Bankası'nın 1 milyon TL mevduat getirisi hesaplamasında 15 yıllık faizle aylık 8.750 TL kazanç elde ediliyor. Bu oran yıllık enflasyonun %12,5 seviyesinde olması ve TL'nin apt doları karşısındaki değer kaybının %15'e ulaşmasıyla doğrudan ilişkili. 500 bin TL mevduata sahip bir vatandaş aylık 4.375 TL gelir elde ederken, bu rakamın büyük kısmı gıda ve enerji fiyatlarındaki artışlarla karşılanmak zorunda kalıyor. Bu durumda reel getiri enflasyonla karşılaştırıldığında negatif hale gelmektedir. Yani 8.750 TL gibi yüksek görünen gelir, fiyatların yıllık %12,5 artmasıyla aslında satın alma gücünde ciddi bir düşüş yaşanmasına neden oluyor. Bu bağlamda Merkez Bankası'nın faiz politikaları hem yüksek enflasyonu kontrol altına almak hem de ekonomik büyüme açısından dengesi korumak zorunda kalıyor. Ayrıca TL'nin dolar karşısında %15 değer kaybı ithalat maliyetlerini artırarak bütçe açığını da ciddi şekilde etkileyebiliyor. İşte bu yüzden Merkez Bankası'nın faiz kararları hem enflasyonla hem de döviz kuruyla mücadele etmek açısından çok kritik. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Her tarafta 3 oyuncu, kompakt bir saha. Raketinizi kullanarak pas verin, hareket edin ve hedef tahtasına atın. Dış bölge 1 puan, merkez 4 puan, temas yasak. 4 çeyrek, her biri 5 dakika. Öğrenmesi kolay, ustalaşması zor. İşte racquetball.

0: İyi geceler. Cem Küçük soruşturması kapsamında TV programcısı Tahir Sarıkaya İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltına alındı. Tutuklu Cem Küçük'ün soruşturmasında görev alan Sarıkaya'nın gözaltına alınması medya ve siyasi çevrelerde tartışmalara yol açtı. Bu gelişmenin kamuoyunun medya bağımsızlığı konusundaki endişelerini artırması bekleniyor. Bu durum medya kuruluşlarının soruşturma süreçlerindeki rolünü ve bu süreçlerin bağımsızlığını nasıl etkilediğini tartışmaya zemin hazırlıyor. Türkiye'de medya özgürlüğüne dair uluslararası göstergelerin bu tür olaylarla nasıl ilişkilendirildiği de dikkat çekici bir nokta. Aynı zamanda yargı ve medya arasındaki etkileşimlerin demokratik kurumların sağlamlığı açısından ne anlama geldiğine dair sorgulamalar doğuyor. Bu tür gelişmeler medya çalışanlarının içsel korkularını artırarak, hatta doğrudan suçlanmamış olsalar bile kritik konuları eleştirel şekilde işlemelerini engelleyebilir. Bu, kamuoyunun bilgilendirilmesini zorlaştırır ve uzun vadede medya özgürlüğüne zarar verebilir. Aynı zamanda yargı sisteminin bağımsızlığını sorgulayan bu tür olaylar, demokratik kurumların dayanıklılığını test ederken, uluslararası toplumun tepkileriyle de Türkiye'nin hukuk devleti statüsünü etkileyebilir. Şimdilik bu kadarca. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Klasik Art Nouveau, Osmanlı minyatürü, Karanlık Gotik, Göksel Kozmos, Kedi Tarotu, Ukiyo-e, tiyatro sahnesi. 7 muhteşem tarot destesi, her biri 78 kart, hepsi cupreading.com'da sizi bekliyor. Destenizi seçin, açılımınızı seçin ve yapay zekanın kartlarınızı okumasına izin verin. cupreading.com

0: İyi geceler. İstanbul hava kapalı, 27 derece, yüz yüz nemle soluk almak zor. Şemsiyenizi yanınızda tutun. Ankara hava serin, 25 derece, 25 yüzde nemle nefes almak kolay. İzmir ise 27 derece, 47 yüzde nemli havayı içmek bir tesir. Su taşıyın, güneşin altında uzun süre kalmayın. Birazdan müzikle devam ediyoruz. Şimdilik bu kadar Çağrı.
1: 20 dakikada tam bir maç. 4 çeyrek, her biri 5 dakika. Strateji için yeterli zaman. Geri dönüş için yeterli zaman. Öğle tatilinde oynayacak kadar kısa. İşte racquetball. Hızlı, yoğun ve her zaman rekabetçi.

0: İyi geceler. Karadeniz'de 3 Ağustos'ta Nadezde adlı Türk mürettaplı RoRo gemisine drone saldırısı yapıldı. Gemiyi 13 Türk vatandaşı ve toplam 22 mürettebatın bulunduğu bildirildi. Denizcilik Genel Müdürlüğü, saldırının gemiye zarar verip vermediğini henüz açıklamadı. Olay, uluslararası deniz yollarındaki güvenliği tehdit eden eylemlerin artmasının bir göstergesi olabilir. Türk vatandaşlarının denizdeki yaşam güvenliği bu tür saldırılarla doğrudan ilişkilidir. Denizcilik yetkililerinin saldırıyı kınayarak sorumluların tespitini istemeleri bekleniyor. Olayın uluslararası boyutu deniz yollarında devlet dışı aktörlerin aktif şekilde faaliyet göstermesine işaret ediyor. Özellikle Karadeniz, Avrupa ile Asya arasındaki kritik ticaret rutalarından biri olmasından dolayı bu tür eylemler hem ekonomik hem de stratejik açıdan büyük risk taşır. Uluslararası deniz hukuku çerçevesinde gemiye yapılan saldırılar uluslararası toplumun dikkatini çekecek nitelikte. Ayrıca dronlar gibi modern silahların kullanımı, siber ve fiziksel tehditlerin birleşimini gösteriyor. Bu tür olaylar hem denizcilik hem de siber güvenlik politikalarında yeni mekanizmaların geliştirilmesini zorunlu kılıyor. Bu tür eylemler uluslararası deniz hukukunun uygulanmasında zorluklar yaratabilir. Çünkü saldırıyı gerçekleştiren aktörlerin kimliği belirsiz kalabilir. Ayrıca Karadeniz'de artan denizcilik faaliyetleri ve ticaret hacmi, bu tür saldırıların ekonomik kayıpları katlamakla birlikte bölgesel istikrarı da zayıflatabilir. Türkiye'nin NATO ve diğer denizcilik aktörleriyle koordineli bir güvenlik stratejisi geliştirmesi hem kendi denizcilerini hem de uluslararası deniz yollarını korumada kritik öneme sahiptir. Bu tür olayların önlenmesi, uluslararası işbirliği ve siber güvenlik altyapısının güçlendirilmesiyle mümkün olabilir. Şimdilik bu kadar.
1: Oyna, antrenman yap, hakemlik yap, etkinlik düzenle, okulunda veya toplum merkezinde bir program başlat. Racquetball Türkiye'de büyüyor ve ilk gününden itibaren parçası olabilirsiniz. Eşitlik, güvenlik ve gerçek rekabet üzerine kurulmuş bir spor. Harekete katılın. Racquetball. Hız, beceri ve eşit koşullarda saygı.

0: İyi geceler. İstanbul'da en yoğun tıkanıklıklar Galatasaray Üniversitesi yolunda. 8 dakika gecikmeyle Dereboyu Caddesi'ne geçişte. Şile Otoyolu'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne 3 dakika gecikme vardı. Ankara'da Akden Caddesi'nde yapım nedeniyle yavaşlama, 1972 caddede 1 dakika gecikme. İzmir'de Kemalpaşa Caddesi'nde 3 dakika gecikme, Sarmaşık ve Sakarya Caddesi'nde trafiğe kapanma. Alternatif rotalar için yolların durumuna göre dikkatli seyahat edilmesi öneriliyor. Trafik sıkışıklıkları sadece zaman kaybı değil. Hava kirliliği, enerji tüketimi ve insan sağlığı açısından da ciddi etkiler doğuruyor. İstanbul'un bazı bölgelerinde ortalama 5-7 dakika gecikme yaşanırken, bu durum şehir içi ulaşımın verimliliğini ciddi şekilde olumsuz etkiliyor. Özellikle yoğun saatlerde ışıkların ve yol planlamasının daha bilinçli yönetilmesi hem sürücü hem de şehir için uzun vadeli fayda sağlayabilir. Şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Az önce bitirdiğiniz kahve mi? Fincanı yıkamayın. Ters çevirin, kurumasını bekleyin, fotoğrafını çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Türk kahvesi falının geleneğinin yüzyıllarca geçmişi var. Şimdi yapay zeka onu size getiriyor. Telvenizin anlatacak bir hikayesi var. cupreading.com

0: İyi geceler. 4 Ağustos'ta Karadeniz'de meydana gelen olay, uluslararası deniz yollarında güvenlik korkularını artırdı. 13'ü Türk vatandaşı olmak üzere 22 mürettebatın bulunduğu Nadezda adlı gemi, drone saldırısı sonucu ciddi şekilde hasar gördü. Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre saldırıda herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Ancak denizcilikte güvenliğin zayıfladığı bir döneme işaret ediyor. Türkiye'nin enerji nakil yolları ve ticaret rotaları açısından Karadeniz stratejik bir öneme sahip. Bu tür saldırılar hem uluslararası hukuka hem de bölgesel barışa zarar verebilir. Vatandaşlar deniz ulaşımının güvenliğini ve uluslararası işbirliklerinin sürdürülebilirliğini yakından takip etmeli. Bu tür saldırıların artması, deniz yollarında uygulanan uluslararası güvenlik standartlarının gözden geçirilmesini zorunlu hale getiriyor. BM Denizcilik Konferansı'nın 2023 yılında denizlerdeki silahlı saldırıların %30 oranında artış gösterdiğini bildirdiğine göre, bu olay sadece bir tek de olay değil, sistemik bir riskin göstergesi. Türkiye'nin denizlerdeki varlığını korumak için hem teknolojik hem de diplomatik önlemler alınması, bölgedeki tüm aktörler için kritik önem taşıyor. Bu tür saldırılar, uluslararası denizcilik hukukunun uygulanmasında boşlukların varlığını bir kez daha gözler önüne seriyor. BM Denizcilik Konferansı'nın raporlarına göre, son 3 yılda silahlı saldırıların artması, denizlerdeki güvenlik önlemlerinin yetersiz kaldığını gösteriyor. Türkiye'nin bu tür olaylara karşı etkili bir koordinasyon mekanizması kurması, hem kendi denizcilik haklarını korumak hem de bölge barışını sağlamak açısından kritik. Ayrıca denizlerdeki teknolojik izleme sistemlerinin geliştirilmesi ve uluslararası işbirliklerinin güçlendirilmesi, bu tür riskleri azaltmak için acil bir ihtiyaç. Bu tür olaylar hem Türkiye hem de uluslararası toplum için dikkatle ele alınması gereken bir sorun. Şimdilik bu kadarcı.
1: İki bavul. İhtiyacınız olan tek şey bu. Racquetball saha kiti herhangi bir düz yüzey üzerinde 15 dakikada kurulur. Bir spor salonu, bir otopark, bir park. Kalıcı altyapı yok, inşaat yok. Sadece alın, hedefleri kurun ve oynayınız. Racquetball. Sizinle birlikte giden spor.

0: İyi geceler. İstanbul trafiğinde bugün akşam saatlerinde bazı önemli tıkanıklıklar yaşanıyor. Galatasaray Üniversitesi yolu ile Dereboyu Caddesi kavşağındaki yoğunluk araçların 3 dakika gecikme ile ilerlemesine neden oluyordu. Ayrıca Zincirlikuyu kavşağında da 2 dakikalık gecikme bekleniyor. İstanbul çevre yolu üzerindeki yoğunluk ve bazı caddelerdeki bakım çalışmaları sürücülerin alternatif güzergahlar seçmesini gerektiriyor. İstanbul'da yaşanan tıkanıklıklar, şehir planlamasındaki zorluklar ve hızlı nüfus artışıyla doğrudan ilişkilidir. Özellikle işlek mahallelerdeki yoğunluk, ulaşım altyapısının kapasitesini zorlamaktadır. Şehir yönetimi, bu sorunlara çözüm üretmek adına yeni yol projelerine ve metro hatları gibi uzun vadeli yatırımlara yönelmektedir. Ancak bu süreçlerin tamamlanması birkaç yıl sürebileceği için geçici çözüm olarak alternatif ulaşım araçları ve akıllı trafik sistemlerinin önemi artmaktadır. Şimdilik bu kadar Caygo. Tekrar görüşmek üzere.
1: Sıfır tackled, sıfır çarpışmalar, sıfır beyin sarsıntısı. Rugball %100 temassız. Tüm rekabet, tüm yoğunluk, hiçbir sakatlık. Çocuğunuzun sahada yaralanmasından endişe eden bir ebeveynseniz, Rugball cevaptır. Hızlı, stratejik ve güvenli.

0: İyi geceler. İstanbul'da Bomonti Arkası sokaktan Silahşör Caddesi'ne, Ebekızı sokaktan Halas Kargazi Caddesi'ne bir dakikalık gecikme var. Atatürk Bulvarı'nda 3 dakikalık tıkanıklık yaşanıyor. Ankara'da Konya-Adana yolunda Gazi yönüne 2 dakikalık gecikme yaşanırken, 296 cadde ve 295 caddede yollar kapalı. İzmir'de Halil Rıfat Paşa Caddesi ve Piri Reis Caddesi'nde bakım çalışmaları devam ediyor. İstanbul'da yaşanan gecikmeler, özellikle işyerlerine ve hizmet noktalarına ulaşımın etkilenmesiyle ekonomik kayıplara neden olabilir. Ayrıca yoğun trafik, araçların ortalama hızında düşüşe neden olurken, bu durum hem sürücülerin stres düzeyini artırıyor, hem de çevresel açıdan karbon emisyonlarını artırıyor. Bu tür sorunların çözümü için, ulaşım politikalarında yenilikçi yaklaşımların öncelikli olarak ele alınması gerekir. İstanbul'da yaşanan ulaşım sorunlarının uzun vadeli çözümü, sürdürülebilir şehir planlaması ve alternatif ulaşım seçeneklerinin geliştirilmesine bağlı. Şimdilik bu kadar. Cahil.
1: Rekabetçi, güvenli ve kapsayıcı bir spor mu arıyorsunuz? Racquetball, kadın ve erkekleri aynı sahada bir araya getiriyor. Temas yok, gözdağı yok, sadece saf oyun. Hızlı, adil, stratejik. Racquetball, heyecanlı olmak için çarpışmaya ihtiyaç olmadığını kanıtlıyor.

0: İyi geceler. Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki bir tatil bölgesinde drone saldırısı sonucu 7 kişi hayatını kaybetti. 3'ü çocuk. Rus yetkililer saldırıya Ukrayna'yı sivillere yönelik kasıtlı saldırı yapmakla suçladı. Saldırının Rusya'nın 2022'de başlatılan Ukrayna'ya yönelik askeri harekatların doğrudan bir sonucu olduğu yönünde görüşler vardı. Bu tür saldırılar, sivillere yönelik saldırılarla ilgili uluslararası hukukun 1907 Paris Antlaşması'na aykırı olabilir. Vatandaşlar, gerginliğin artmasıyla birlikte turizm ve ekonomik faaliyetlerdeki belirsizliklerden etkilenebilir. Bu tür saldırılar, sivillere yönelik zararın doğrudan bir sonucu olarak uluslararası toplumda derin bir endişe yaratıyor. Özellikle turizm sektöründe yaşanan bu tür olaylar, bölgedeki barış ve refahın temelini sarsan bir unsur olabilir. Ayrıca drone kullanımının modern savaşın bir sembolü olarak da gündeme gelmesi, sivil toplumun güvenliğini tehdit eden teknolojik gelişmelerin yarattığı riskleri gözler önüne seriyor. Bu tür saldırılar sadece insani kayıplarla değil, aynı zamanda uluslararası hukukun temel ilkelerini sarsan bir mekanizma olarak da değerlendirilmelidir. Drone teknolojisinin kullanımı, sivillere yönelik saldırıların gizlilik ve uzaklık avantajı sağlayarak, sorumlulukların tespitini zorlaştırmakta ve uluslararası toplumda güven eksikliğine yol açmaktadır. Ayrıca bu tür olaylar, turizmdeki belirsizliklerin sadece ekonomik değil, aynı zamanda kültürel bir mirasın bozulmasına da neden olabilir. Bu tür olaylar, uluslararası toplumun dikkatini sürekli çekmeye devam edecek. Şimdilik bu kadar.
1: Ya bir spor oyuncuları cinsiyete göre ayırmasaydı? Ya takım çalışması boyuttan daha önemli olsaydı? Rekbol, kadın ve erkeklerin eşit, güvenli ve rekabetçi bir şekilde birlikte yarışmaları için tasarlandı. Temas yok, çarpışmalar yok, sadece hız, refleks ve zeka. Rekbol, sporun geleceği değil, zaten burada.